yaptı. Gitler, keliyle ondan kore Gitler oyunu aptaşıyımız ve şu bilen bütün dünyanı biz gibi bugün münasebeti özgeredi digen bir karaşını ilgari soruşken. Buri kinosiyen var. Eğer mabada kimdir kormakçı olsa Tom Cruise oynayan Valkyrie Operatsiyası digen kino film var. Bu yam cüde meşgul kino. Koşuk.

Yaxşı adamlar radio eşitişədi, yəni em yaxşıraqları oraya donanı eşitişədi. Assalamu alaikum iki kere yaxşı adamlar, otuyatken kumbar çengizge xayirli, barakatli bulsun deyimiz. 3. iyun 2026 yil çarşamba. Xo, bizde salam tabriklar, dil isxorlari vaqti. Elektron belgi Oriya dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil mana shu manzilga o'zingizni SMS'laringizni qutluvlar tabriklaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Marhamat yozing, biz esa ularni o'qib egasiga yetkazamiz.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Ayollarga suyagi yok. Taksiçi.
3: Odamingiz bor ekan deb mashinamga chiqmagan qizlar men bilan yolg'iz qolmoqchiligini yuzimga aytgandek bo'laverishadi.
0: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

bilinir yaşı. Ait kaçam vaslinge yetemen. İmkan ver son gibar hayırlaşı. Sensiz bu dünyada kitemem.

0: Ория Донода реклама.
1: Alif Cuma aksiyası 12. 16. iyuldular. Kondisyonerler ayga 225 bin so'mdan boshla Alif Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Oria Dono'da reklama.
1: İki beraber gece arzon.
2: Ali Cuma aksiyası 12-16 iyuller. Hala cildikler. Ayıge 160 bin somdan başla. Ali Şof'ta her itkili.
3: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Ория Дона'da реклама.
1: Alif Cuma aksiyasına oxirgi kuni muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Alif Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харид кылыңыз ва 100 миллион сом ютуп алыш имкониятыга эге болыңыз. Ха, адашпадыңыз. Нах 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыңыз. Балки омат айдан сизге күлүп акады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыңыз. 5 дакыйкада тастык, 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Ustalar o'zining rayonini qoyil qilmasdan, oblastini qoyil qilmasdan Toshkentga kelib qoyil qilmoqchi bo'ladi. Ko'chalarda ne turadi. Mashinalar shunday bo'lsa, go! Üçtəsi yapışadı, tapar, maşınlarına oturup alır. Üçtəsi yanınızda, beştəsi bu tamanda oturup da, haydi gel. Nereye kaydan yapışamız? Töş başka manga usta gerek, man usta man, hamamız ustamız. Haydi gel, manga mantör kereyse, man mantör man. Haydi gel. Manga şu akşı gerek, man şu suyum ama, zor suyum ama. Manga kış kaydan, man su kış kaydan, haydi nereye kaydan, yapışam nereye kaydan. Eğer de sen başına kesin, maşından çıkar var, maşınızı oturup uzun hareket var. Yakın bundan tabar şimdi terk edildi, zapçası bu yaptı maşinayız. O şey ama bazı azayış tohtap koymayalım maşinanda. Yani hakikaten uzunu yurtunu kayıl kısa, uşitten artmaydı yaşlı ustalar, belki kemiydi. Bunlar bir tam sıkmazdan bir kem, Rusya'ya geç yaptı. Rusya'ya bari 3 yıl, 4 yıl yürüp, kopma kuru kayıp geliyor yaptı. Bir tesis kayıp geliyor yaptı. Balam uzun trik geldi çünkü şükür, pulun gereğmez. Ben sana körmeyi bulup getemem de öyle oldum. Hayır et bana uzun geldin, bu oldu manya. Dese az gün kardan bulup geldim de dedi adam. Boynumda kardım var dedi. Kaç sesi $70,000 dedi. Hani bak koydun sen de görmüyorsun bak ne yapıp kaldım. Salkıncı oylarken pivadan torta vurup biz kardı alıp. Pulda alıp kardı alıp aylık çıksa beremem de ola vurup ben işte kardı batıp gittim. Ata anası yine bağrını satıp hayvanlarını, hadalarını satıp bir hayvan uyuda oturup balasının kardını uzu yaptı. Dersi şu merdikar bazarda yakın duruyordu ama Rus opamızı uyu varken ki rol uvas robotu niye tutu soru vermiş demez ki var. Önüz gelip münüz vermiş uvas robotu yesin niye tur robotu ribiyata? Ucubu beni neden yeli? 10 лет все спрашивают, работа, какой работа может быть здесь? У вас работа есть, если есть, то и хайрят, какой работа, ты вот здесь стой, то ты. А что, Тургун, кем ищ бармады, кезе, ёлдып, хайтары варган, айткан пулюм бера вандырмыш.

Hatun, ki zaman yolg'iz, boshim uzra ko'k elar qorini, na bir sharpa tasalli, na bir shtir taskindir, ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha. Tun, qizg'anchiq malak, quyoshni yerga ko'mib, yashirding ayt, ul oyni qayon.

Yolg'izlik yomondir, judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir. Tunlar telba etar meni.